Yesu enzi Yesu oko aziyo tamba kuwa kuru kuru na titi kuru kurenda ona rumezi kuru.